meşkinin ovunacağım. Vakt geldi terk edip gidirem sen durna kadar gayıdacağım.

0: Karan Yerkri, Amina Dinamik Zarga, Sohtara Saşı Canlı Lismeka.
1: Yerek Güni, Meg Zayna. Mücez Gayen Radyo, Tsun Heng.

0: Firudin Köçərlinin tədqiqatları Azərbaycanda fəlsəfi və ictimai fikir tarixi, etika və estetika məsələləri ilə bağlıdır. Onun elmi yaradıcılığında Abbasqulu Ağabakı xanım, Mirzə Kazım bəy, Mirzə Fətəli Axundov, Həsən bəy Zərdabi, Əli bəy Hüseynzadə və Azərbaycanın digər görkəmli mütəfəkkirlərinin həyat və fəaliyyəti mühüm yer tutur. Doğulduğu il 1920-ci ildir. 2005-ci ildə dünyasını dəyişib. Bugün məşhur fransız bəstəkarı Georges Bizet'in xatirə günüdür. Carmen operasının müəllifi 3 iyun 1975-ci ildə dünyasını dəyişib. Üç iyun böyük Türk şairi Nazim Hikmət'in xatirə günüdür. Türkiyə İnqilabi poeziyasının banisi olan Nazim Hikmət'in yaradıcılığı bütövlükdə 20-ci əsr dünya ədəbiyyatının inkişafına təsir göstərib. Nazim Hikmət 1961-ci ilin bugünü 61 yaşında Moskvada dünyasını dəyişib.
1: Bakü'ye geldim, güneşə kavuştum. Sıcağa kavuştum. Sıcağın da güneşin de hasretini nece zamandır çekiyordum. Çünkü bu yıl dolaştığım Avrupa şehirlerinde olsun, Moskova'da olsun yaz pek yağmurlu geçti. Bakü'ye geldim. İçim sevinçle dolu. Çünkü yalnız Azerbaycan'ın değil ama bence bütün insanlığın en büyük yazarlarından ve düşünürlerinden biri olan Ahundov'un 150. doğum yılı dolayısıyla yapılacak törene katılacağım. Bu tören bence sadece şöyle bir büyük insanı o insanın doğmuş olması dolayısıyla kutlamanın sevinci değil. Bu törende biraz da bana göre bir kibir ve gurur duyuyorum. Biraz da bu törende övünen bir tarafım var. Çünkü Ahundov benim dilime çok yakın bir dille, bir kardeş dille bütün doğuda, hatta yalnız doğuda değil, Asya'da, Afrika'da ilk defa çağdaş manasıyla, Avrupa anlamıyla dram yazmış adam. Yani doğuya, Asya'ya ve Afrika'ya yeni bir sanat ülkesini keşfedip getirmiş.

0: صحت شوشا لا يزال مستمرا.
1: Şuşanın getirdiği görkemli şahsiyetler silsilesinden gelişimiz devam edir istəyirik.

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimi böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dili. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.

İgram yabak hazvay bur. İç avan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alal gunuk dih yabak hazvay. Çi gunuk heftedin isleyin ve erbey qara. Seahattin çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az interdalgada. www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsılar.

Ayalar çəkimi höbət daldı qanilidir. Ayalar çi gelecek ya, Çin'a gelecek terbiye avur.

da çe ülkedin millet din devlet din pakaman idlay aslujidi. Heydar Aliyev. Ayal xizan din xalq din devlet din viridlar qimetlu servetiye. İqimetlu servet fiziki va juvilin cihetday sağlam, cemiyat tez faydalı vatandaş, vatan tez vafalı velet kiz çexi avun çetin va cevabdar kari. Havileyni ayal riz harç avuz diqqet va qayğu qalurz va. Abrun düzgün terbiye xuniz, düşüş kayı problemar araday akudiniz, tehsil kaçuniz devlet din havada göz çivalz va. Lider Heydar Aliyeva veri vaxtara ayal din qayğu da amuğuna aburuz, el din diqqet qalurnu va. Çexi liderdi harsa tedbirde ayal din sağlam val tehsil vacib ditirdi cirzvay. Heydar Aliyeva gayi kimet, mühübbat va qaluray diqqetdi neticeye ki qenin yuquz ha ayalri çexi kanaçi ülke dünyada qani vileldi maşhurazı. Heydar Aliyevan inisiyativa daldi Azerbaycan, Anzor Nikudviş Nikudxan Nizuqudlayısuz Sadkanay Milletrin Teşkilatin Ayalrin Hukukrin Konvensiya dix akatnıva. Hazır nüküdüviş ni kutkan ni cemjudlayısız. Milli Meclis de ayarın hukukların hakkındayı. Hazır nüküdüviş ni kutkan ni cemjudlayısız. Dide bu kadar nuvay ve aburkay mahrum kanvay ayarın sosyal hünükün hakkındayı. Kanunlar kabulunu. Her yüzyıl dünyada sadlığa iyiyun ayarın veri halkın hünükün yok kez kayıtı. Ayalar çepkayı çilin ülkedin umut ve geleceği. Qayğı diqqət alabzay ayılar idak qala sanal Azərbaycan dani devletin siyasetin viridlay vacib prioritet ya. Bine lider Heydar Aliyev etigay devletin ayaldin siyaset qənin yuxuz prezident İlham Aliyevan patay agal unraldi davmarzı. Çexi xutunin agal unrin letapis. Qənin yuxuz Azad Qarabağ va Raqeşday Zengezurda gehenş maştab din tükürü kovunin kırar, çexi xutunin program din qeneçi soydaşar inciliral etap raldi xutun dünya din diqqətdallı. İdaz kiligna prezident İlham Aliyevan qanimjid may asılutu şirvinin yuxuz xankendi Şuşa va Xocalı rayonri sefer vacib sosial obyektar akayun aldı. Akur kırarıq qala taniş vileldi Şuşa din Qala deresi Hürüz Xtanvay Cemaatli Qalaz görüş daldı Rikel Alamuqna. Sanlay orla Qe Qarabağ va Raqeşday Zengezur şehir kutunin ayam div aday akun aldı Vilikko. İyi Qara Azərbaycan deyik olin iyesi val avur veri dünya din şehir kutunin forum din Sipudlay sesya di iyi tecrübe qalurna vacib rol qoana. Prezident İlham Aliyeva forum dik qalq ay iyi maqam qildin. Qeyd avuna ki urbisid, kultursid va ekosiddin qurban xayi ülke kiz Azərbaycan di alaycavuz Qarabağ va Raqeşday Zengezurda küt şehir va vişer aldı xür ciyiq ililay qiliq ildi etsiqsılı. Qanin yuquz qutqan ivad azur dalay para insan di Qarabağda va Raqeşday Zengezurda ömüründay qolaxuni viçe vacib maqamar qalqursu. Ürünün kırarın maştab gehenç diye. Çexi xutunin program din sadlay devir qiliz akattay alay isan ehir daldi. Vişni yaxsur, anzur ahali, xayiçkay riz xutun realcidi. Devletin çexi de şuşa din qala deresi xüre. Cemiyat dik qalaz gürüşta maad sadra qeydavını ki Ermenirin patay termoy inciler, şehir va xüre vadisiye ki çına tükürzu. İlham Aliyev alahanva, raqun xutun hesabday. Çi xalq sanılxunin hesabday, çi qoşun din qudrat din, şehidrin ivi din can din hesabday, qeçun inalalı. İnlar qulu, çun sadavayni, inlay yüzur icidac. Aksiyaz, har yuquz çi guc, xqacız va imkanar paracız va. Va disiyə ki, çina icilər tükürz va. Vişnihiqa, dünyada idan tayovac. Va disan qene iqon kırarakun, ima ancaq guclu devlet divay icidac. Hak ne çıkayra qaço enerji bayanarnay Qarabağ va Raqeşday Zengezurda Raqinin va Garsin enerjidin proyektar yigin qeliza quzdu. İnra Madarat vilik raqun patal senayedin parkar Madaratin zona yar yaratmışsa. Veri ibru çıkadin hasilunun imkanar gehen şarnıq va iyi kərxana yar akayunik qalqa yaşayıştin punktar vilik tuxuniz biher quzdu. Yuxar İskenderova lahanova. Akun vay va akuna kanzay kırar paraya. Azərbaycan de çexi xutunin program qeliza xudun bi hem de kaz qeliza xudda. Veri azad nuay çiçka yar çipin ahali dek qalqon qovuna baxtlu yıqar yaşamışdı.

Lezgirin su varar. Lezgiri luhuda, uçta angur mağdikay anay gum akatta urta. Uçta angualikay aniz muhman ilifta urta. Uçta an sufradikay adak muhman asukta urta. Uçta an suvarikay vi eldi sanal şadvalta urta. Tükerin suvar. Lezgirin deç avarin suvarı kaytir. Tükerin suvarı dağdın rayonda yaşamışız ay ahalirin ömürdak eten çıkakazı. İsuvar kay asıl malumatar hele seküdlü hayviş insan yukarı Urusrin topograf Aleksandrova ve Nemserin alim Bekir Ganay. Tükerin suvarın viridilayni varaklı lehze yar manirin ni ölerunin hücetunarı. Ruşarini gadayri sanal maniyarlıhıda. Kulleriz egeçte. İm cehil arpatal hamni kanidi hikayeday çıkayı. Ahpa veri ve eral ekeanuay sufra dek asukta. Tünün kunin milli zarafatrin sanal luhuzay manirin meclis div egeçte. Kulleriz veri radan kayıla kifide. Ruşarin ni susarin gileç bi kutnuay sükerin kuncarcıda. İbur adettin süker tuş har matsa derdinin darmaniya. Dişehliri abur kullerin kavaral kururda. Ve yiz akat daldı abur kaycara çara na çağviler sağarın patal menfaat kaçıdı. Ekün yaralay, kuruşam daldı elefiday in eldin suvar hal agudday, mişi hisser terbiye iday, ahlak din tarsar guday halisan suvari. Şarvili e-postin suvar.

0: bir müstakil devletin gerek güçlü ordusu olsun. Yani güçlü ordu devletin müstakilliğinin teminatçısıdır, garantidir. Ve ben umut varım ki biz ordumuzu güçlendirerek, ordumuzun dövüş kabiliyetini yükselterek, muasir silahlardan istifade olunma keyfiyetini artırarak biz devletimizi yükselteceğiz. Ve en esas Azerbaycan'ın işgal olunmuş torpaklarının azad olunması gününü yakınlaştıracak ve Azerbaycan'ın arazi bütövlüğünün suverenliğini mütlak temin edeceğiz.
1: Biz öyle bir güçlü ordu yaratmışız ki düşman bilmelidir ki düşmanın bir tane de olsun herbi ya da ki strateji obyekti olmasın ki Azerbaycan ordusu onu mahvedebilmesin.

kayısı yarpak dökülür. Uçur kerpicim tökülür. Fikirden elim bükülür.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyenler. Günün Türkçe yayınına başlıyoruz. Sayın dinleyenler, hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda dinleyeceğiniz konuların başlıklarını açıklıyoruz. Bakü Enerji Haftası, Azerbaycan'ın enerji ve ulaştırmadaki stratejik rolünü yeniden teyit ediyor. Adlı yazı, Azerbaycan, Afrika, Ortalığın Yeni Coğrafyası başlıklı konuşma ve Azeri Çırak Güneşli sahasında ilk kez ücretsiz doğalgaz üretimine başlanıldı. Konulu yazı.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Bakü Enerji Haftası Azerbaycan'ın enerji ve ulaştırmadaki strateji rolünü yeniden teyit ediyor. Bakü Enerji Haftası çerçevesinde düzenlenen 31. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı Hazar Petrol ve Doğalgaz, 14. Uluslararası Hazar Temiz Enerji Fuarı Hazar Gücü ve 31. Bakü Enerji Forumu'nun resmi açılış törenleri Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve çok sayıda konuğun katılımıyla Bakü'de gerçekleştirildi. Bakü Enerji Haftası, bağımsız Azerbaycan'ın uluslararası uzmanlık fuarı olan Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'ndan ilham almaktadır. Ulu Önder Haydar Aliyev'in öncülüğünde başlatılan bu etkinlik, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in desteğiyle dünyanın en prestijli enerji etkinliklerinden biri haline gelmiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bakü Enerji Haftası açılış törenine katılımı, etkinliğin yüksek statüsünü ve önemini vurgulamaktadır. 44 ülkeden 274 şirketin etkinliğe katılımı, Azerbaycan'ın uluslararası ilişkiler sistemindeki artan rolünün ve güvenilir bir ortak olarak güçlenen konumunun göstergesidir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 31. Bakü Enerji Forumu'nun resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'nın çağdaş Azerbaycan'ın enerji gelişiminin temelini attığını söyledi. Devlet Başkanı, zamanla değişti ve daha da büyüdü. Şimdi çok sayıda etkinliğin ve çok güzel törenlerin düzenlendiği Bakü Enerji Haftası olarak adlandırılıyor diye ekledi. Devlet Başkanı, bugün Azerbaycan'ın ekonomik göstergelerinin çok olumlu olduğunu belirtti. Ayrıca önde gelen uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından verilen puanlarımızın her yıl arttığını vurguladı.
2: Avropa enerji bazarının Cənub Qaz dəhlizi olmadan necə olacağını təsəvvür etmək çətindir. Qeyd etdiyim kimi, biz sayı artmaqda olan ölkələri qazla təchiz edirik. Keçən il burada Bakı Enerji Həftəsində

0: Mən auditoriyaya məlumat verdim ki, Azərbaycan qazını 12 ölkə alır. Bugün onların sayı 16-dır və onlardan 10-u Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrdir. Bu ölkələrin sayı əlbəttə ki, artacaqdır. Boru xətti ilə qazın müxtəlif ölkələrə nəql edilməsi ərazi və coğrafiya baxımından parametrlərə baxsanız, görərsiniz ki, biz dünyada birinciyik. Biz qaz təchizatımızı artıracağıq.
1: Dövlət başkanı ayrıca ölkəmizin bugün enerji kabloları konusunda ortaklarıyla yakın işbirliği içinde olduğunu belirtti. Karadeniz enerji kablosunun Azerbaycan'dan Gürcistan'a, Karadeniz'den Romanya, Macaristan ve diğer birçok ülkeye uzanacağını kaydeden devlet başkanı, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan, kara enerji kablosu hattı projesinin de uygulama aşamasında olduğuna dikkat çekti. Demiryolu ve karayolu altyapısına yapılan yatırımlarla yeni ulaşım koridorlarının açıldığını da bildirdi. Doğu-Batı koridorunun başarılı bir şekilde işlediğini hatırlatan devlet başkanı şunları kaydetti.
0: Şüphesiz ki Şərq-Qərb dəhlizinin yeni qolu olacaq Zəngəzur dəhlizi de inşa ediləcəkdir. Bu ötən il avqustun 8-də Ağ Evdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti, Ermənistanın baş naziri və mənim tərəfimdən imzalanmış sənədə əsaslanır. Bütün bunlar hamımız üçün böyük sərvətdir.
1: Cumhurbaşkanı İlham Əliyevin konuşmasında vurgulandığı gibi Azərbaycanın enerji ihracatı, uluslararası enerji və ulaşım projelerine katılımı və yeni bölgesel koridorların oluşturulması ülkemizin küresel bir ortak olarak konumunu daha da güçlendirmektedir. Bakü Enerji Haftası bu başarıların sunulduğu önemli bir uluslararası platform olarak önemini korumaktadır.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: TRT Genel Müdürü Mehmet Sobacı.
2: TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş ve ben Azerbaycan temsilcisi Murat Akkoç olmakla Azerbaycan Radyosu'nun 100. yıl dönümü vesilesiyle tüm radyo çalışanlarını içtenlikle tebrik ediyoruz. Radyo yayıncılığı alanında büyük bir geçmişe sahip olan Azerbaycan Radyosu'nun kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın kültürel değerlerini, sesini ve sözünü dünyaya ulaştırmadaki önemli rolünü büyük bir takdirle izliyoruz. TRT kurumu olarak iki ülke arasındaki

derin dostluk ve işbirliğini güçlendiren bu köprü yayıncılık geleneğinin sürdürülebilirliğinden büyük memnuniyet duymaktayız. Bu anlamlı yıl dönümleri vesilesiyle yürüttüğünüz başarılı çalışmalarda üstün başarılarınızın devamını diler, yayıncılık alanındaki ortak hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte de işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz. Nice senelere sağlıkla inşallah. Tebrikler.

0: Azerbaycan, Afrika, ortaklığın yeni coğrafyası. Son yıllarda Azerbaycan'la Afrika ülkeleri arasındaki ilişkiler yeni bir aşamaya ayak bastı. Özellikle son zamanlarda uluslararası etkinlikler, karşılıklı ziyaretler ve çok taraflı platformlarda kurulan temaslar işbirliğinin daha da genişlediğini göstermektedir. Resmi Bakü, Afrika ülkeleriyle siyasi diyaloğu güçlendirmenin yanı sıra ekonomik, insani ve teknolojik alanlarda ortaklıklar geliştirmeye çalışıyor. Azerbaycan, Afrika ülkelerinde hem devlet aracılığıyla hem de Haydar Ali Vakfı aracılığıyla insani yardım projeleri yürütmektedir. Eğitim, sağlık ve sosyal sektörleri kapsayan girişimler çerçevesinde çeşitli ülkelere yardım sağlanmakta ve insanların sosyal refahının iyileştirilmesi için destek verilmektedir. Bu işbirliği özellikle salgın hastalıklar ve insani krizler sırasında daha belirgin hale gelmiştir. Aynı zamanda Azerbaycan'ın enerji güvenliği, inovasyon ve dijital yönetişim alanlardaki deneyimi Afrika ülkelerinin dikkatini çekiyor. Özellikle ASAN hizmet modeli birçok ülke için başarılı bir kamu hizmeti örneği olarak kabul edilmektedir. E-Devlet, şeffaf yönetim ve vatandaş memnuniyetine dayalı bu sistemin deneyimlerinin paylaşılması, gelecekteki işbirliğinin ana yönlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Azerbaycan'ın enerji sektöründeki deneyimi Afrika ülkeleri için de ilgi çekicidir. Yenilenebilir enerji, petrol ve doğalgaz proje yönetimi ve enerji altyapısı alanlarında işbirliği fırsatları görüşülüyor. Aynı zamanda Azerbaycan şirketlerinin Afrika ülkelerinde uygulanan büyük projelerde yer alma olasılıkları da artmaktadır. Resmi Baku, Afrika ile ilişkileri genişleterek uluslararası ortaklığın coğrafi kapsamını daha da güçlendirmeye çalışıyor. Bu işbirliği sadece ekonomik çıkarlarla sınırlı olmayıp karşılıklı destek ve dayanışmaya da dayanmaktadır. Baku'da düzenlenen Afrika gününe adanmış uluslararası konferansta konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev, Azerbaycan'la Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygıya ve devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verilen desteğe dayandığını da sözlerine ekledi.
1: Son 3 il ərzində Azərbaycana və ya Azərbaycandan Afrika'ya 30'dan çox yüksək səviyyəli səfərlər baş tutub. Bir çox Afrika ölkələrinin liderləri Azərbaycana gəlib, həm iki tərəfli səfərlərə, həm çox tərəfli platformalar çərçivəsində təşkil olunan tədbirlərə. Afrika həm siyasi baxımdan Azərbaycan üçün böyük bir coğrafiyadır, önəmli coğrafiyadır. Həm ərazilərimizin işğal altında olduğu dövrdə Afrika ölkələrinin biz davamlı dəstəyini görmüşük Azərbaycana. Bu hələ yenə də davam edir post-münaqişə dövründə Azərbaycanı irəli sürdüyü təşəbbüslərə, Azərbaycanın namizədliklərinə, Azərbaycanın Afrika ilə bağlı, dünya siyasəti ilə bağlı, iqlim siyasəti, məsələn şəhər salma ilə bağlı gündəliyinə Afrika ölkələri tərəfindən davamlı dəstək ifadə olunur.
0: Önümüzdeki dönemde Afrika ile işbirliği Azerbaycan'ın dış politikasında en önemli yönlerden biri haline gelebilir. Özellikle insani yardım diplomasisi, enerji, tarım, dijital teknolojiler ve kamu hizmetleri alanlarında yeni projelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

0: Azeri Çırak Güneşli sahasında ilk kez ücretsiz doğal gaz üretimi başladı. Azerbaycan'ın enerji sektöründe yeni bir dönem başladı. Böylece BP ve Azeri Çırak Güneşli ortakları Hazar Denizi'nin Azerbaycan kısmında bulunan Azeri Çırak Güneşli saha bloğunda ilk kez 1 Haziran 2026'da serbest doğal gazın ticari üretimine başlayacaklarını duyurdu. Bu dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olarak kabul edilen Azeri Çırak Güneşli'nin tarihindeki ilk ticari doğal gaz üretimidir. Proje kapsamındaki ilk serbest doğalgaz kuyusu mevcut Batı Çırak platformundan açılmıştır. Kuyudan elde edilecek ilk üretimin yanı sıra gelecekteki tam ölçekli geliştirme planlarının hazırlanması için önemli jeolojik ve teknik veriler de toplanacaktır. BP'ye göre Azeri Çırak Güneşli sahasındaki serbest doğalgaz rezervlerinin yaklaşık 4 trilyon kub fut olduğu tahmin ediliyor ve bu rakamın 6 trilyon kub futa kadar çıkma potansiyeli de bulunuyor. Uzmanların kanaatine göre proje Azerbaycan'ın gaz ihraç potansiyelinin artırılmasına, özellikle Avrupa pazarlarına ek doğalgaz arzına önemli bir katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda Azeri Çırak Güneşli sahasının sadece petrol kaynağı değil, strateji gaz kaynağı olarak önemini artıracak. Konuyla ilgili BP şirketinin bölge iletişim müdürü Tamam Bayatlı şunları söyledi.
1: Güneşli yatağı artık 30 ildir ki neft hasil eden bir yatak kimi dünyada tanınır. Azerbaycan'a, dövlətə, xalqa, o cümleden öz investorlarına mənfəət getirir. Bundan sonra isə ikili mənfəət gelecek. Yani neftlə yanaşı həmçinin komersiya gazı, sərbəst təbii gaz da hasil edilir. Azeri Çırak Güneşli dünyadaki nadir yataklardan birine çevrilir. Dünyada çok az yatak hem neft hem de gaz hasil ederek ikili menfaat getirir.
0: Şunu da belirtelim ki Azeri Çırak Güneşli bloğu 1997 yılından itibaren petrol üretiyor ve günümüze kadar Azerbaycan'ın enerji tarihinde en büyük projelerden biri sayılıyor. 2024 yılında Azeri Çırak Güneşli sözleşmesinde yapılan değişiklikler, serbest doğal gaz rezervlerinin araştırılması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için yasal bir çerçeve oluşturmuştur. 1 Haziran'da üretime başlanması söz konusu kararın ilk pratik sonucu olarak değerlendiriliyor. Bu proje Azerbaycan'ın enerji güvenliğinin güçlendirme, doğal gaz ihracat yollarının genişletme ve ülkenin Avrupa'ya güvenilir enerji tedarikçisi olarak rolünün güçlendirilmesi açısından stratejik öneme sahiptir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radyo İn sayfasından da dinlediniz.

için yazdım. Sanki bütün şairler seni tanıyır. Ben benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yakşı ki benimsen. Yakşı ki benimsen. Ve yakşı ki gelmişsen.

0: ülkem, azattı ülkem. Canından keçer, bize göz diken.
1: Nenem komristen, yadigar menem. Çok dağlar görüp, yaralı sinem.
0: Sanma düşmene, eylem, yenem. Türk ildırım, kasırga, dünyanın güneşidir. Yer üzünü isiden, birliğin ağır.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsen. Yakşı ki benimsen ve yakşı ki gelmişsin sevgilim.

0: Köye geldim. İçim sevinçle dolu. Çünkü yalnız Azerbaycan'ın değil, ama bence bütün insanlığın en büyük yazarlarından ve düşünürlerinden biri olan Ahundov'un 150. doğum yılı dolayısıyla yapılacak törene katılacağım. Bu tören bence sadece şöyle bir büyük insanı, o insanın doğmuş olması dolayısıyla kutlamanın sevinci değil. Bu törende biraz da bana göre bir kibir ve gurur duyuyorum. Biraz da bu törende övünen bir tarafım var. Çünkü Ahundov benim dilime çok yakın bir dille, bir kardeş dille bütün doğuda, hatta yalnız doğuda değil, Asya'da, Afrika'da ilk defa çağdaş manasıyla, Avrupa anlamıyla dram yazmış adam. Yani doğuya, Asya'ya ve Afrika'ya yeni bir sanat ülkesini keşfedip getirmiş.
1: ...2016 yıl 3 ayında boksun unutulmaz adı olan Mehmet Ali 74 yaşında vefat edip, profesyonel boks hayatı boyu bütün karşılaşmalarda cemi 5 defa mağlup olan Mehmet Ali bütün dövrlerin en yaxşı boksçusu hesab olunur. Azerbaycan kapitanı, milli kahraman Eldar Tağzade 1992 yılın bugününde şehitlik zirvesine yükselip.

Messenger. Şu sal yanlar. Karda dinlendireyim rastı mahuru. Zümzüme edeyim silgahı şuru. Ya da düşsün bülbül reşid han hemen. Koy hamı bir

ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp, sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin.

çok güse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik? Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı

Yerimiz var bilmeyirik biz. Geceni süpedek göynerik biz. Geleni gideni dinleyirik biz. O günde o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya beyledik. O günde

Garsin enerjinin proyektar yigin elize kutu. İnra madara tidilik rakunun patal senayedin parkar madaratin zona yer yaratmışsa. Veri ibru çıkadın hasilinin imkanlar gehen şarınık ve iyi kerhana yer akayunik kalkay yaşayıştın punktar velik tuhuniz biher guza. Yukar İskender Valahanova. Akun vay ve akuna kanzay kırar paraya. Azerbaycan'da Çekhek'tunun programı Eliza Kudun bir hem de kaz Eliza Kudda. Veri azad nuay çiçkayar çipin hali dek kalkun kovuna baktlu yıkar yaşamıştır.

Lezgirin su varar. Lezgiri luhuda, uçta angurmağdı kay, anay gum akatta urta. Uçta ankuali kay, anez muhman ilifta urta. Uçta an sufradı kay, adak muhman asukta urta. Uçta an suvarı kay, vi eldi sanal şadvalta urta. Tükerin suvar. Lezgirin deh çavarın suvarı kaytir. Tükerin suvarı dağdın rayonda yaşamışız ay ahalirin ömürdak eten çıkakazı. İn suvar kay asıl malumatar hele seküdlü hayviş isan yukarı Urusrin topograf Aleksandrova ve Nemserin alim Bekir'e ganay. Tükerin suvarın viridilayni varaklı lehze yar manirin ni ölerunin hücetunarı. Ruşarın gadayri sanal maniyarlıhıda. Kulleriz egeçte. İm cehiler patal hamni kanidi hikayede çıkayı. Akba biri ve eral ekeğen oay sufra dek asukta. Tünün kunin milli zarafatrin sanal luhuzay manirin meclis diye geçti. Kulleriz viri radan

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyenler. Günün Türkçe yayınına başlıyoruz. Sayın dinleyenler, hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda dinleyeceğiniz konuların başlıklarını açıklıyoruz. Bakü Enerji Haftası, Azerbaycan'ın enerji ve ulaştırmadaki stratejik rolünü yeniden teyit ediyor. Adlı yazı, Azerbaycan, Afrika, Ortalığın Yeni Coğrafyası başlıklı konuşma ve Azeri Çırak Güneşli sahasında ilk kez ücretsiz doğalgaz üretimine başlanıldı. Konulu yazı.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Bakı Enerji Haftası Azərbaycanın enerji ve ulaştırmadaki stratejik rolünü yeniden teyit ediyor. Bakı Enerji Haftası çerçevesinde düzenlenen 31. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı Hazar Petrol ve Doğalgaz, 14. Uluslararası Hazar Temiz Enerji Fuarı Hazar Gücü ve 31. Bakü Enerji Forumu'nun resmi açılış törenleri Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve çok sayıda konuğun katılımıyla Bakü'de gerçekleştirildi. Bakü Enerji Haftası, bağımsız Azerbaycan'ın uluslararası uzmanlık fuarı olan Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'ndan ilham almaktadır. Ulu Önder Haydar Aliyev'in öncülüğünde başlatılan bu etkinlik, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in desteğiyle dünyanın en prestijli enerji etkinliklerinden biri haline gelmiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bakü Enerji Haftası açılış törenine katılımı, etkinliğin yüksek statüsünü ve önemini vurgulamaktadır. 44 ülkeden 274 şirketin etkinliğe katılımı, Azerbaycan'ın uluslararası ilişkiler sistemindeki artan rolünün ve güvenilir bir ortak olarak güçlenen konumunun göstergesidir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 31. Bakü Enerji Forumu'nun resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'nın çağdaş Azerbaycan'ın enerji gelişiminin temelini attığını söyledi. Devlet Başkanı, zamanla değişti ve daha da büyüdü. Şimdi çok sayıda etkinliğin ve çok güzel törenlerin düzenlendiği Bakü Enerji Haftası olarak adlandırılıyor diye ekledi. Devlet Başkanı, bugün Azerbaycan'ın ekonomik göstergelerinin çok olumlu olduğunu belirtti. Ayrıca önde gelen uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından verilen puanlarımızın her yıl arttığını vurguladı.
2: Avropa enerji bazarının Cənub qaz dəhlizi olmadan necə olacağını təsəvvür etmək çətindir. Qeyd etdiyim kimi, biz sayı artmaqda olan ölkələri qazla təşhis edirik. Keçən il burada Bakı Enerji Həftəsində mən auditoriyaya məlumat verdim ki, Azərbaycan qazını 12 ölkə alır. Bugün onların sayı 16-dır və onlardan 10-u Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrdir. Bu ölkələrin sayı əlbəttə ki, artacaqdır. Boru xətti ilə qazın müxtəlif ölkələrə nəql edilməsi ərazi və coğrafiya baxımından parametrlərə baxsanız, görərsiniz ki, biz dünyada birinciyik. Biz qaz təchizatımızı artıracağıq.
1: Devlet Başkanı ayrıca ülkemizin bugün enerji kabloları konusunda ortaklarıyla yakın işbirliği içinde olduğunu belirtti. Karadeniz enerji kablosunun Azerbaycan'dan Gürcistan'a, Karadeniz'den Romanya, Macaristan ve diğer birçok ülkeye uzanacağını kaydeden Devlet Başkanı, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan kara enerji kablosu hattı projesinin de uygulama aşamasında olduğuna dikkat çekti. Demiryolu ve karayolu altyapısına yapılan yatırımlarla yeni ulaşım koridorlarının açıldığını da bildirdi. Doğu-Batı koridorunun başarılı bir şekilde işlediğini hatırlatan devlet başkanı şunları kaydetti.
2: Şüphesiz ki Şərq-Qərb dəhlizinin yeni qolu olacaq Zəngəzur dəhlizi de inşa ediləcəkdir. Bu ötən il avqustun 8-də Ağ Evdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti, Ermənistanın baş naziri və mənim tərəfimdən imzalanmış sənədə əsaslanır. Bütün bunlar hamımız üçün böyük sərvətdir.
1: Cumhurbaşkanı İlham Aliyevin konuşmasında vurgulandığı gibi Azərbaycanın enerji ihracatı, uluslararası enerji və ulaşım projelərinə katılımı və yeni bölgəsəl koridorların oluşturulması ölkəmizin küresəl bir ortak olaraq konumunu daha da gücləndirməkdədir. Bakı Enerji Haftası bu başarıların sunulduğu önəmli bir uluslararası platform olaraq önəmini qorumaqdadır.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: TRT Genel Müdürü Mehmet Sobacı.
2: TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş ve ben Azerbaycan temsilcisi Murat Akkoç olmakla Azerbaycan Radyosu'nun 100. yıl dönümü vesilesiyle tüm radyo çalışanlarını içtenlikle tebrik ediyoruz. Radyo yayıncılığı alanında büyük bir geçmişe sahip olan Azerbaycan Radyosu'nun kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın kültürel değerlerini, sesini ve sözünü dünyaya ulaştırmadaki önemli rolünü büyük bir takdirle izliyoruz. TRT kurumu olarak iki ülke arasındaki derin dostluk ve işbirliğini güçlendiren bu köklü yayıncılık geleneğinin sürdürülebilirliğinden büyük memnuniyet duymaktayız. Bu anlamlı yıl dönümleri vesilesiyle yürüttüğünüz başarılı çalışmalarda üstün başarılarınızın devamını diler, yayıncılık alanındaki ortak hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte de işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz. Nice senelere sağlıkla inşallah. Tebrikler.

0: Azərbaycan, Afrika, ortaklığın yeni coğrafyası. Son yıllarda Azərbaycanla Afrika ülkeleri arasındaki ilişkiler yeni bir aşamaya ayak bastı. Özellikle son zamanlarda uluslararası etkinlikler, karşılıklı ziyaretler ve çok taraflı platformlarda kurulan temaslar işbirliğinin daha da genişlediğini göstermektedir. Resmi Bakü, Afrika ülkeleriyle siyasi diyaloğu güçlendirmenin yanı sıra ekonomik, insani ve teknolojik alanlarda ortaklıklar geliştirmeye çalışıyor. Azerbaycan, Afrika ülkelerinde hem devlet aracılığıyla hem de Haydar Ali Vakfı aracılığıyla insani yardım projeleri yürütmektedir. Eğitim, sağlık ve sosyal sektörleri kapsayan girişimler çerçevesinde çeşitli ülkelere yardım sağlanmakta ve insanların sosyal refahının iyileştirilmesi için destek verilmektedir. Bu işbirliği özellikle salgın hastalıklar ve insani krizler sırasında daha belirgin hale gelmiştir. Aynı zamanda Azerbaycan'ın enerji güvenliği, inovasyon ve dijital yönetişim alanlardaki deneyimi Afrika ülkelerinin dikkatini çekiyor. Özellikle ASAN hizmet modeli birçok ülke için başarılı bir kamu hizmeti örneği olarak kabul edilmektedir. E-Devlet, şeffaf yönetim ve vatandaş memnuniyetine dayalı bu sistemin deneyimlerinin paylaşılması, gelecekteki işbirliğinin ana yönlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Azerbaycan'ın enerji sektöründeki deneyimi Afrika ülkeleri için de ilgi çekicidir. Yenilenebilir enerji, petrol ve doğalgaz proje yönetimi ve enerji altyapısı alanlarında işbirliği fırsatları görüşülüyor. Aynı zamanda Azerbaycan şirketlerinin Afrika ülkelerinde uygulanan büyük projelerde yer alma olasılıkları da artmaktadır. Resmi Bakü, Afrika ile ilişkileri genişleterek uluslararası ortaklığın coğrafi kapsamını daha da güçlendirmeye çalışıyor. Bu işbirliği sadece ekonomik çıkarlarla sınırlı olmayıp karşılıklı destek ve dayanışmaya da dayanmaktadır. Bakü'de düzenlenen Afrika gününe adanmış uluslararası konferansta konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev, Azerbaycan'la Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygıya ve devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verilen desteğe dayandığını da sözlerine ekledi.
1: Son 3 il ərzində Azərbaycana və Azərbaycandan Afrika'ya 30'dan çox yüksək səviyyəli səfərlər baş tutub. Bir çox Afrika ölkələrinin liderləri Azərbaycana gəlib, həm iki tərəfli səfərlərə, həm çox tərəfli platformalar çərçivəsində təşkil olunan tədbirlərə. Afrika həm siyasi baxımdan Azərbaycan üçün böyük bir coğrafiyadır, önəmli coğrafiyadır. Həm ərazilərimizin işğal altında olduğu dövrdə Afrika ölkələrinin biz davamlı dəstəyini görmüşük Azərbaycana. Bu hələ yenə də davam edir post-münaqişə dövründə Azərbaycanı irəli sürdüyü təşəbbüslərə, Azərbaycanın namizədliklərinə, Azərbaycanın Afrika ilə bağlı, dünya siyasəti ilə bağlı, iqlim siyasəti, məsələn şəhər salma ilə bağlı gündəliyinə Afrika ölkələri tərəfindən davamlı dəstək ifadə olunur.

Önümüzdeki dönemde Afrika ile işbirliği Azerbaycan'ın dış politikasında en önemli yönlerden biri haline gelebilir. Özellikle insani yardım diplomasisi, enerji, tarım, dijital teknolojiler ve kamu hizmetleri alanlarında yeni projelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

0: Azeri Çırak Güneşli sahasında ilk kez ücretsiz doğal gaz üretimi başladı. Azerbaycan'ın enerji sektöründe yeni bir dönem başladı. Böylece BP ve Azeri Çırak Güneşli ortakları Hazar Denizi'nin Azerbaycan kısmında bulunan Azeri Çırak Güneşli saha bloğunda ilk kez 1 Haziran 2026'da serbest doğalgazın ticari üretimine başlayacaklarını duyurdu. Bu dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olarak kabul edilen Azeri Çırak Güneşli'nin tarihindeki ilk ticari doğalgaz üretimidir. Proje kapsamındaki ilk serbest doğalgaz kuyusu mevcut Batı Çırak platformundan açılmıştır. Kuyudan elde edilecek ilk üretimin yanı sıra gelecekteki tam ölçekli geliştirme planlarının hazırlanması için önemli jeolojik ve teknik veriler de toplanacaktır. BP'ye göre Azeri Çırak Güneşli sahasındaki serbest doğalgaz rezervlerinin yaklaşık 4 trilyon kub fut olduğu tahmin ediliyor ve bu rakamın 6 trilyon kub futa kadar çıkma potansiyeli de bulunuyor. Uzmanların kanaatine göre proje Azerbaycan'ın gaz ihraç potansiyelinin artırılmasına, özellikle Avrupa pazarlarına ek doğal gaz arzına önemli bir katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda Azeri Çırak Güneşli sahasının sadece petrol kaynağı değil, strateji gaz kaynağı olarak önemini artıracak. Konuyla ilgili BP şirketinin bölge iletişim müdürü Tamam Bayatlı şunları söyledi.
1: Güneşli yatağı artık 30 ildir ki neft hasil eden bir yatak kimi dünyada tanınır. Azerbaycan'a, devlete, halka, o cümleden öz investorlarına menfaat getirir. Bundan sonra ise ikili menfaat gelecek. Yani neftle yanaşı hemçinin komersiya gazı, serbest tabii gazla hasil ederek Azeri Çırak Güneşli dünyadaki nadir yataklardan birine çevrilir. Dünyada çok az yatak hem neft hem de gaz hasil ederek ikili menfaat getirir.
0: Şunu da belirtelim ki Azeri Çırak Güneşli bloğu 1997 yılından itibaren petrol üretiyor ve günümüze kadar Azerbaycan'ın enerji tarihinde en büyük projelerden biri sayılıyor. 2024 yılında Azeri Çırak Güneşli sözleşmesinde yapılan değişiklikler, serbest doğal gaz rezervlerinin araştırılması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için yasal bir çerçeve oluşturmuştur. 1 Haziran'da üretime başlanması söz konusu kararın ilk pratik sonucu olarak değerlendiriliyor. Bu proje Azerbaycan'ın enerji güvenliğinin güçlendirme, doğal gaz ihracat yollarının genişletme ve ülkenin Avrupa'ya güvenilir enerji tedarikçisi olarak rolünün güçlendirilmesi açısından stratejik öneme sahiptir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.